0: Ortağı kariz orjam na erim ulu Miko şayalı sirangi lızgılı liyaz Ondan jöretarım oyu nöye Riko şayalı sirangi lızgılı liyaz Oğu çarın zokın erim ulu Riko şayalı sirangi lızgılı liyaz Ortan doyi zor jam narim ulu Miko şayalı sirangi lızgılı liyaz Dan jöretarım oyu nöye Riko şayalı sirangi lızgılı liyaz Olga gwe san zor tan narim ulu Riko şayalı sirangi lızgılı liyaz Oye ayalı Go shang ayalo sirangi lezgelo liyaz Orma wum uzor jam narim ulo Miko shang ayalo sirangi lezgelo liyaz No jura tarim uyu nulo Riko shang ayalo sirangi lezgelo liyaz Orjib tong kirzo tag narim ulo Riko shang ayalo sirangi lezgelo Olaki kazo yelar sirgalo Yiko shan ayalo Sirangi lızgalo Diyaz
1: Ya nyung niwi Chukku shong shong cho Dana chi di cil damzin yila Chukku shong shong Damzin kyab galang nuga shi le Nga na thua ma chung chung yin se gulong di nyan tanga Acho derin ga na chung si pi ga cik ga chan chung niwa Ti pa ga shik na nga shi ga Nga na hitamara ri zhunga nyan na chamo re

0: Kormun orkul alun tünge di tuğ sarıngir.
1: Nyankanaba, chetsu demuina, derana chertsiga nishtung nyetigil yedang awe tsi chigitang, jartsiga dasan bici nyekhe, wotsiga dasan bici nyekhe yinla, zalagbari. Junitang di tuğ sarıngir lintsan la nyambir garsashe.

gülüm da çıkıyım masu nesim yokuk onun gülüm ata yari gülüm çoğulayı hina kola tongkuk onun gülüm ata yari gülüm ata çıkızar ki gelin juri nakuk onun gülüm ata yari gülüm da çıkıyım man çoğur cesim yokuk onun gülüm ata yari gülüm çoğulayı hina kola tongkuk onun gülüm ata yari gülüm

0: Çolul hasım yok gördünler Bahala mulengu çoklu bir şey nara Kıngımri gördünler Bahala mulengu ta çukwa mıncuğu Nesim yok gördünler Bahala mulengu çoklu bir şey nara Kıngımri gördünler Bahala mulengu ta çukwa mıncuğu Tıksım yok gördünler Bahala mulengu çoklu bir şey nara Kıngımri gördünler Bahala mulengu luyo tiglava angu yengur dunglaz Bahala mulengu lomena lava atakko kyaar dunglaz ya
1: Haya kulungi lan atayari gudan Tachokki manchol sasam gogo kulungi lan atayari gudan Tangung ufpin gali gharashiko kulungi lan atayari gudan Ata tirang sa mwurpan ga ni gu kulung gilang atayari gilang Da chukyi manchul sasmri gu kulung gilang atayari gilang